Kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı kırdı k

0: Kötalık tere kötarım,
1: kötalık tere kötarım.
0: Kıray kallanan nınan,
1: kıray kallanan nınan.
0: Kıcım ak bölüp bönan,
1: kıcım ak bölüp bönan.
0: Kırıya day bankalan.

0: Allah'ta
1: kırım balı Allah'ta
0: kırahı bayık halak
1: kırahı bayık halak
0: kırla hete komakta
1: kırla hete komakta
0: kılla garı ne beber
1: kılla

0: kalastak.
1: Kılıkta kalastak.
0: Kırcarağım belbetek.
1: Kırcarağım belbetek.
0: Kırayağım canlar.